Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Susan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı, 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskiver ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Sabah klasikleri.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı, 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskever ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği, başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan, yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye, bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş, uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sonlanıyor.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizde Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı, 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskiver ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Müzik Masası. Hazırlayan ve sunan Serla Balkarlı.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Müzik Masası'nda bu haftanın konusunu Eylül yaptık ve yeniden başlamak dedik. Takvimde yeni bir yılın değil ama nedense yeni bir başlangıcın duygusunu taşıyor Eylül ayı. Belki çocukluğumuzdan beri böyle. Eylül yeni bir okul yılının, yeni defterlerin, yeni kitapların, yeni öğretmenlerin ayı. Büyüdükçe okulun yerini başka başlangıçlar alıyor. Yeni bir çalışma dönemi, yeni projeler, yeni konserler, belki yeni bir şehir, belki yeni bir hayat düzeni. Yaz aylarının gevşek ve zamansız günlerinden sonra Eylül bizi yeniden hayatın ritmine çağırıyor. Bana göre yeni başlangıçların her zaman romantik bir tarafı da var. Henüz gerçekleşmemiş olanın bütün ihtimallerini taşıyorlar çünkü. Geçmişin yükü bir an için hafifliyor. Önümüzde henüz yazılmamış bir sayfa gibi beliriyor. Yeni bir başlangıç gerçekte ne kadar zor olursa olsun zihnimizde çoğu zaman daha güzel, daha umutlu ve daha mümkün görünüyor. Ve aslında öyledir de. Zira hayatın değişmeyen bir gerçeği var, değişim. Mevsimler değişiyor, şehirler değişiyor, insanlar değişiyor. Biz değişiyoruz ve bazen değişim bizim seçtiğimiz bir şey olmaktan çıkıp hayatın kendisinin bize dayattığı bir hareket haline geliyor. Fakat ben yine de o dayatmanın altında bizim seçimlerimizin de parmağı olduğuna inananlardanım. Eylül'ü güçlü bir ay yapan da biraz bu. Çünkü Eylül yalnızca değişimin habercisi değil, değişmeye cesaret etmenin de ayı. Bir düzeni geride bırakmak, alışkanlıklarımızdan vazgeçmek, yeni bir yola girmek, hepsi de cesaret isteyen eylemler. Yeniden başlamak aslında biraz da bilinmeyeni evet demekten geçiyor bence. Bugün Müzik Masası'nda Eylül'e buradan bakacağız ve bunu yaparken müziğin en temel araçlarından birinden zamandan yararlanacağız. Bugün dinleyeceğimiz eser Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin The Seasons yani Mevsimler başlıklı piyano albümü. Tchaikovsky bu eseri 1875 yılının sonlarıyla 1876 yılı arasında St. Petersburg'da yayımlanan Novelist adlı müzik dergisi için hazırlıyor. Derginin editörü Nikolay Matveyev, Tchaikovsky'ye yılın her ayı için birer piyano parçası yazmasını öneriyor. Amaç derginin her sayısında yeni bir Tchaikovsky eserine yer vermek. Tchaikovsky bu öneriyi kabul ediyor ve ortaya her biri bir aya adanmış 12 karakter parçasından oluşan bir piyano albümü çıkıyor. Burada karakter parçası terimi önemli. Çünkü Tchaikovsky'nin yaptığı şey Vivaldi'nin 4 mevsimde olduğu gibi mevsimleri büyük bir dramatik yapı içinde resmetmek değil. Her parça belirli bir ayın atmosferini, bir görüntüyü, bir etkinliği ya da bir duyguyu yakalayan kısa bir müzikli resim niteliğinde. Besteci aynı zamanda her parçanın başına o ayın ruhunu çağrıştıran şiirsel bir epigraf yerleştiriyor. Bu epigraflar müziğin ne anlattığına dair doğrudan bir açıklama olmaktan çok dinleyiciye bir duygu alanı açıyor. Örneğin Ocak ayı Noel zamanı, Şubat ayı Karnaval, Mart ayı tarla kuşlarının şarkısı, Nisan ayı kardelenler, Mayıs ayı Mayıs geceleri, Haziran ayı barkarol, Temmuz ayı Biçer Döver'in şarkısı, Ağustos ayı hasat, Eylül ayı av, Ekim ayı sonbahar şarkısı, Kasım ayı troika, Aralık ayı ise Noel zamanı olarak başlıklandırılmış. Dolayısıyla mevsimler yalnızca doğanın değil, Rusya'daki gündelik hayatın ve kültürel yaşamında müzikal bir takvimi diyebiliriz. Eserde ilginç olan bir başka nokta da 12 parçanın yalnızca 4 mevsime eşit olarak dağılmaması. Tchaikovsky burada astrolojik bir mevsim sınıflandırması yapmıyor. İnsanın zamanı yaşama biçimini merkeze alıyor. Eylül bölümünde örneğin sonbaharın gelişi av sahnesiyle anlatılıyor. Ekim biraz daha içe dönük bir karaktere bürünüyor. Kasım'da ise Rusya'nın kış manzarası ve üç atlı kızak yani troika müziğe geliyor. Aralık'ta yıl yeniden tamamlanıyor. Bu anlamda mevsimler bize yalnızca zamanın geçişini değil, zamanın döngüsünü de hatırlatıyor. Ve belki de bugünkü Eylül temamızla en güzel kesişme noktası burada. Çünkü her yıl yeniden başlıyor. Aynı aylar yeniden geliyor, aynı mevsimler dönüyor ama biz hiçbir zaman bir önceki yılın insanı olarak kalmıyoruz. Dinleyeceğimiz eserin katalog numarası konusunda da küçük bir ayrıntı eklemem gerekir. Tchaikovsky'nin bu albümü farklı yayın ve katalog geleneklerinde Opus 37A ve Opus 37B olarak karşımıza çıkabiliyor. Dinleyeceğimiz kayıtta ise eser Opus 37B olarak yer alıyor. Şimdi bu 12 parçalık müzikal yılı Rus piyano geleneğinin en önemli yorumcularından biri olan Mikhail Pletnev'den dinleyeceğiz. Pletnev'i yalnızca bir piyanist olarak düşünmememiz gerekir. 1957 doğumlu sanatçı, genç yaşta uluslararası bir piyanist olarak tanınıyor. Daha sonra şeflik ve bestecilik alanlarında da önemli çalışmalar yapıyor. 1990'da Rus Ulusal Orkestrası'nın kuruluşunda rol alıyor ve uzun yıllar orkestra şefi olarak da etkin çalışmalar yapıyor. Piyano yorumculuğunda özellikle Rus repertuarına getirdiği son derece kişisel yaklaşımı, ayrıntılı artikülasyonu, ritmik esnekliği ve ses katmanlarını birbirinden ayıran renk anlayışıyla dikkat çekiyor. Evet, şimdi Pletnev'in yorumunda Çaykovski'nin bir yılını birlikte yaşayacağız. Ocaktan başlayıp aralığa kadar ilerleyeceğiz. Ve belki eser bittiğinde takvimde bir yılın tamamlanmasının aslında bir son olmadığını, bir başka başlangıcın eşiği olduğunu hissedeceğiz. Evet, dinleyelim şimdi Peter Ilyich Tchaikovsky'ye The Seasons Opus numarası 37B. Piyanistimiz Mikhail Pletnev çalıyor.

Rus besteci Peter Ilyich Tchaikovsky'nin mevsimlerini piyanist Mikhail Pletnev'den dinledik. Evet, bir yıl geçti. Tchaikovsky'nin müziğinde Ocak'tan Aralık'a kadar zamanı izledik. Karnaval, bahar, yaz geceleri, hasat, sonbahar ve ilk kar. Doğanın değişimini ve onunla birlikte değişen insan hayatını izledik. Ama takvimde bir yılın geçmesiyle insan hayatında bir yılın geçmesi aynı şey değil. Çünkü zaman ilerledikçe eylüller de değişiyor. Çocukken eylül yeni bir okulun heyecanıydı. Yeni defterler, yeni arkadaşlar, yeni öğretmenlerdi. Her şeyin yeniden başlayabileceğine inanılan bir dönemdi. Sonra başka eylüller geldi. Yeni kararların, yeni yolların, bazen vedaların, bazen de insanın kendisiyle ilgili aldığı zor kararların eylülleri geldi. Ve bir noktadan sonra eylül yalnızca önümüze bakmakla ilgili olmaktan çıkıyor sevgili dinleyicilerimiz. Biraz da geriye bakıyoruz. Neleri yaşadık, neleri geride bıraktık, hangi başlangıçlar gerçekten yeni bir hayat getirdi, hangileri bizi yalnızca başka bir yere taşıdı. Eylül programımızın ikinci ve son eserini Frank Sinatra'nın söyleyeceği şarkıyla tam da bu noktada birleştirdim. September in the years. Buradaki eylül artık takvimdeki bir ay değil. İnsan ömrünün içindeki bir zaman dilimi. Geçmiş yıllara bakarken duyulan o karmaşık duygu. Biraz hüzün, biraz özlem ama belki hepsinden önemlisi yaşanmış olana duyulan bir kabulleniş. Programımıza yeniden başlamak diyerek başlamıştık. Şimdi belki bunun başka bir anlamını biliyoruz. Yeniden başlamak, geçmişi silmek değil. Değişmemiş gibi davranmak da değil. Tam tersine değiştiğimizi kabul ederek devam edebilmek. Ve belki cesaret de tam burada başlıyor. Hayatın artık eskisi gibi olmayacağını bilip yine de önümüzdeki zamana doğru yürümekte. Tchaikovsky bize zamanın döngüsünü hatırlattı. Bir yıl sona ererken bir yenisinin başlayacağını. Şimdi Frank Sinatra ile takvimden çıkıp insanın kendi hayatındaki zamana bakacağız. Ve belki onun şarkısının ardından şunu düşüneceğiz. Her tamamlanış içinde yeni bir başlangıcın ihtimalini taşır. Ben Serla Balkarlı, Bursan Klasik'te sizler için çalışmaya devam ediyoruz. Müzikle kalın.

0: Müzik Masası Serla Balkar'la hazırladı ve sundu.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı, 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskiver ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Borusan Klasik.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. İkinci bölüm başladı. Haftanın ikinci gününde saat 2'de ikinci bölümlerden ilhamla yola çıkan program için radyo başında toplandık. Hoş geldiniz. Ben Füsun Özgüç.

Beethoven'ın 5. senfonisinin meşhur 4 notalık açılışı, yalnız klasik müzik tutkunlarının değil, neredeyse herkesin zihnine kazınmış ikonik bir motiftir. Bunun kapıyı çalan kaderi simgelediği iddiası da en az motifin kendisi kadar yaygındır. Anlatının kaynağı, bestecinin ilk biyografi yazarı ve sekreteri Anton Schindler'dir. Schindler, Beethoven'ın ölümünden yıllar sonra yayınladığı anılarında, bestecinin bu 4 notayı göstererek, "İşte kader kapıyı böyle çalar," dediğini iddia eder. Ne var ki günümüz müzikologları bu tanıklığı güvenilmez bulur. Schindler'in Beethoven'ın konuşma defterlerine sahte kayıtlar eklediği ve ona romantize edilmiş bir portre çizmek için gerçekleri tahrif ettiği düşünülmektedir. Yine de bu iddianın yadırganmadan popüler bir şehir efsanesine dönüşmesinde Beethoven'ın kendi trajik yaşamının payı büyüktür. Bir müzisyenin başına gelebilecek en ağır felaket onun kaderi olmuş, besteci işitme yetisini kaybetmiştir.

Yunan ve Roma mitolojisinde kader, insanların kaderini, özellikle bir kişinin ömrünün uzunluğunu ve payına düşen acı ve ıstırabı belirleyen üç tanrıçadan her biridir. Homeros, eserlerinde Moira yani kaderden, tekil, kişiselleştirilmemiş bir güç olarak söz eder. Ve bazen bu gücün işlevlerini Olimposlu tanrıların işlevleriyle iç içe geçirir. Ancak M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren şair Hesiodos'la birlikte kaderler, Moiralar, insanın kader ipliklerini eğiren çok yaşlı üç kadın olarak kişiselleştirilir. Genellikle dokuma yaparken tasvir edilen bu tanrıçalardan Kloto, yaşam ipliğini eğirir veya yaşam kitabını tutar. Lakesis, bu ipliğin boyunu ölçer. Antropos ise onu kesip bitirir. Kimi zaman yaşlı çehrelerle çizilseler de, genellikle asil ve görkemli birer figür olarak resmedilmişlerdir.

Antik çağdan orta çağa geçerken Moiraların özenle ördüğü bu kesin kader imgesi yerini çok daha kaprisli bir simgeye bırakır. Durmadan dönen bir çark. Yaşamı eğren, ölçen, kesen üç kadının kesinliği artık tek bir tanrıçanın eline geçmiştir. Fortuna'nın. Kader çarkı, kaderin değişken yapısının sembolüdür. Çark onu rastgele döndürerek üzerindekilerin konumunu değiştiren tanrıça Fortuna'nın elindedir. Çark döner ve bazıları büyük talihsizliklere uğrarken diğerleri beklenmedik zenginlikler, başarılar elde eder. Kader çarkı kavramı M.S. 520 civarında Boethius'un Felsefenin Tesellisi adlı eserinde ayrıntılı olarak ele alınır.

Haksız yere hapsedilmiş bir insan hayal edin. Her şeyi elinden alınmış. Serveti, siyasi gücü, özgürlüğü. Hatta ölüme mahkum edildiği için yakında da yaşamı. Bu durumdaki çoğu insan keder ve öfkeye kapılır. Ama Romalı senatör Anicius Manlius Severinus Boetius yüzünü felsefeye dönmüştür. Boetius, İtalya'daki Ostrogot Krallığı döneminde 25 yaşında senatör, 33 yaşında konsül olmuş, daha sonra Büyük Theodoric'in kişisel danışmanı seçilmişti. Yunan klasiklerinin Latince'ye çevrilmesinde otoriteydi. Skolastik akımın öncülerinden, 6. yüzyılın önde gelen iki Hristiyan aliminden biriydi. Düzmece bir vatana ihanet suçlamasıyla hapsedilmişti. İdam edilmeden önceki son aylarında, Orta Çağ boyunca en çok okunan kitaplardan biri haline gelen, neredeyse bütün Avrupa dillerine çevrilen, Dante, Chaucer ve Boccaccio gibi isimlere ilham kaynağı olan felsefenin tesellisini yazdı. Felsefenin tesellisi, yazar Boetius'la Hayali Felsefe Hanım arasındaki diyalog şeklinde, şiir ve düz yazı ardışıklığıyla 5 kitap olarak kurgulanmıştır. Birinci kitap, Filozofun Kaderinde Boetius kendini savunur. Platon'un toplumu filozoflar yönetmeli ilkesiyle siyasete girmiştir. Felsefe Hanım, bozulmuş bir dünyada filozofun kaderinin tıpkı Sokrat ve Seneca'nınki gibi bu olduğunu söyler. Çözüm, duygusal tepki değil, akılcı kavrayıştır. Gerçek huzur, zihin duygular yerine akılla yönetildiğinde gelir. İkinci kitap, Fortuna ve Çarkı'dır. Fortuna, servet ve güç verir ama bunları her an geri alabilir. Evren devasadır. İnsanın dünyevi büyüklüğü önemsizdir. Kötü talih, İyi talihten daha faydalıdır. Gerçek dostları gösterir, illüzyonları yıkar ve size kim olduğunuzu öğretir. Boetius'un Felsefenin Tesellisi eserinin 3. kitabının başlığı Gerçek Mutluluk Nedir'dir. Servet, güç, şöhret ve bedensel hazlar eksik ve geçici mutluluk parçalarıdır. Gerçek mutluluk tüm bu nitelikleri mükemmel tek bir şeyde birleştirmelidir. O şey Tanrı'dır der. Dördüncü kitap, kötüler neden başarılı olur sorusunu tartışır. Kötülerin başarılı, iyilerin mağdur görünmesi yüzeysel bir okumadır. Kötüler her adaletsiz eylemle ahlaken daha da çürür ve insanlıklarını kaybederler. Cezalandırılmamak kötüler için en kötü sonuçtur. Çünkü düzeltilmezler. Doğru soru, kim kazanıyor değil, kim daha iyi bir insan oluyor sorusudur. Boetius'un ölüm cezası infaz edilmeden önce hücresinde yazdığı Felsefenin Tesellisi'nin 5. kitabında yazar ve felsefe hanım özgür irade ve ilahi yazgıyı tartışır. Tanrı gelecekteki her şeyi kesinlikle biliyorsa bu durum olayları zorunlu kılar mı sorusuna kesinlikle zorunluluk aynı şey değildir. Tanrı zamanın dışındadır. Bizim için gelecek olan Tanrı için ebedi bir şimdiki zamandır. Bu yüzden ilahi bilgi insanın özgür iradesini elinden almaz diye yanıt verir.

Kader çarkını elinde tutan Tanrıça Fortuna, yüzyıllar sonra Karl Orff'un Carmina Burana adlı eserinde bir kez daha sahneye çıkar. Orff, 1935'te bestelediği bu eserde 13. yüzyıldan kalma bir el yazmasında bulunan Latince şiirleri kullanmıştır. En ünlüsü O Fortuna şöyle başlar. Ey talih, ay gibi sürekli değişen, ya büyürsün ya da küçülürsün. Nefret dolu bir hayat bazen sertleşir, bazen de iyileşir. Zihnin keskin kenarı, yoksulluğu ve gücü buz gibi eritir. Muazzam ve boş kader, sürekli dönen çarkın sefil bir durum. Boş bir kurtuluş, sonsuza dek çözülüp giden. Örtülü ve gizlenmiş, sen de üzerime parlıyorsun. Şimdi bu oyunun içinde senin kötülüğünün çıplak sırtını taşıyorum.

Kaçınılmaz olan karşısında insan ne yapabilir? Beethoven işitme yetisini tamamen kaybettiğinde dahi beste yapmaya devam ederek kaderine meydan okudu. Ama bu noktaya giden yol asla düz ve pürüzsüz değildi. 1802 sonbaharı. Beethoven, Viyana'nın hemen dışındaki sakin Heiligenstadt köyünde doktorunun ısrarıyla dinlenmeye gönderilmiş. Ama huzur bulamıyor. Artan sağırlığı onu öfkelendiriyor, insanlardan uzaklaştırıyor, yalnızlaştırıyor. 6 Ekim'de kardeşleri Karl ve Johann'a hiç göndermediği bir mektup yazıyor. "Ey benim kötü niyetli, inatçı ya da insanlardan kaçan biri olduğumu düşünen veya söyleyen sizler, bana ne kadar büyük bir haksızlık ediyorsunuz. Beni size öyle gösteren gizli nedeni bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kalbim ve ruhum iyiliğin o narin duygusuyla doluydu ve her zaman büyük şeyler başarmaya meyilliydim. Ama düşünün ki tam 6 yıldır amansız bir illetle mağlulüm. Anlamsız doktorlar yüzünden durumum daha da kötüleşti. Yıldan yıla iyileşme umutlarıyla kandırıldım ve sonunda tedavisi yıllar alacak ya da belki de imkansız olan kalıcı bir hastalık gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Ateşli ve hareketli bir mizaçla doğmuş olmama, hatta cemiyet hayatının eğlencelerine yatkın olmama rağmen kısa sürede kendimi geri çekmek, hayatı yapayalnız yaşamak zorunda kaldım. Zaman zaman tüm bunları unutmaya çalıştığımda zayıf işitmemin katmerli kederiyle ne kadar da sert bir şekilde geri savruluyordum. Yine de insanlara "daha yüksek sesle konuşun, bağırın çünkü ben sağırım" demek benim için imkansızdı. Bu satırlar iki kardeşe hiçbir zaman gönderilmedi. Beethoven'ın ölümünden sonra masanın çekmecesinde bulundu. 3 sayfadan oluşan mektup, Beethoven'ın alelacele karalamalarından biri değildi. Üstelik yalnızca kardeşlerine değil, nihayetinde tüm dünyaya hitap eden, iyice düşünülmüş ve yapılandırılmış bir mektuptu. Beethoven belki de ölümünden sonra mektubun kamuoyuna açıklanmasını ve herkesin onun insanlardan uzaklaşmasının gerçek nedenini anlamasını umuyordu. Ölümünün ardından Anton Schindler ve arkadaşı Stefan von Breuning mektubu Beethoven'ın yazı masasında bulmuş ve Heiligenstadt vasiyetnamesi adıyla kamuoyuna duyurmuşlardır. Orijinal belge bugün Hamburg'da bir kütüphanede muhafaza edilmektedir. Beethoven bu mektubu kaleme aldığı 1802 yılında 3 piyano sonatı besteler. Bunlardan re minör tondaki ikincisi, Beethoven'ın klasik ekolden daha duygusal ve kişisel romantik üsluba geçişinde dönüm noktası olarak kabul edilir. Fırtına adı Beethoven'a ait değildir. Sonata fırtına başlığının verilmesinin nedeni, birinin ona sonatın anlamını sorduğunda Shakespeare'in Fırtınasını oku diye mırıldandığının söylenmesidir. Eserin ikinci bölümünü Igor Levit'ten dinliyoruz.

Beethoven'ın 1802 yılında bestelediği Opus 31 2 numaralı Fırtına başlıklı piyano sonatının ikinci bölümünü dinledik. Igor Levit seslendirdi. Beethoven kaderine sanatıyla direndi. Boethius ölümü aklıyla yendi. 19. yüzyılın sonunda bir filozofsa üçüncü bir yol önerecekti. Nietzsche amor fati, yani kaderini sevmekten söz ediyordu. Ona göre olgun bir ruh başına gelene yalnızca katlanmaz, onu ister, acıyı bile hayatının kaçınılmaz, hatta gerekli bir parçası olarak kucaklar. Yüzyıl sonra Albert Camus aynı soruyu absürdün eşiğinden soruyordu. Sisifos'un kayası her defasında aşağı yuvarlanacaksa, o kayayı yukarı itmenin anlamı nedir? Camus'un yanıtı şaşırtıcıdır. Sisifos'u mutlu hayal etmek gerekir. Çünkü anlamsızlığın farkında olarak eyleme devam etmek başlı başına bir başkaldırıdır. 19. yüzyılda kader bu kez bir opera sahnesine çıkar. Verdi, 1862'de sahnelenen operasına La Forza del Destino, kaderin gücü adını vermiştir. Kahramanları Leonora, Alvaro, Carlo, hepsi kaçmaya, direnmeye, kurtulmaya çalışır ama opera boyunca görünmez bir el, tıpkı Fortuna'nın çarkı gibi onları hep kaderin çizdiği yola sürükler.

Verdi'nin La Forza del Destino operası uvertürünü dinledik. Riccardo Muti yönetimindeki La Scala Filarmonica seslendirdi. Batı düşüncesinde kader, çoğu zaman dışarıdan gelen, insana rağmen işleyen bir güçtür, bir tanrıça, bir çark, bir el. Doğu düşüncelerinde ise tablo değişir. Hint düşüncesinde karma kavramı, kaderi kişinin kendi eylemlerinin uzantısı olarak görür. İnsan bugünkü haliyle geçmiş yaşamlarındaki seçimlerinin toplamıdır. Kader dışsal bir etki değil, sürüp giden bir nedensellik zinciridir. Çin düşüncesinde Taoizm, kaderle mücadele etmek yerine ona uyum sağlamayı önerir. Wu Wei, yani eylemsiz eylem, nehrin akışına karşı yüzmek değil, onunla birlikte akmaktır. İslam felsefesinde de kader, asırlarca süren bir tartışmanın merkezinde durur. Kaderi tümüyle yazılmış sayanla, insan iradesini önceleyen arasında bir orta yol önerir. Allah fiili yaratır, insan onu sahiplenir. Tıpkı Boethius'un yıllarca önce söylediği gibi, Allah'ın bilmesi, insanın seçmesini zorunlu kılmaz. Tevekkül, kaderciliğe değil, çabaya bağlanır. Önce deveni bağla, sonra Allah'a güven. Doğuda kader, kaçınılması ya da yenilmesi gereken bir düşman değil, çoğu zaman insanın kendi eylemiyle iç içe geçmiş, uyum ya da sahiplenme yoluyla yaşanması gereken bir düzendir. Harika bir ikinci bölümle devam edelim ve bu durakta biraz dinlenelim. Çaykovski'nin Opus 11 Re majör 1 numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orfeus Oda Orkestrası seslendiriyor.

Tchaikovsky'nin Opus 11, Re majör, bir numaralı yaylı dörtlüsünün ikinci bölümünü özel bir düzenleme ile cellist Misha Maisky ve Orpheus Oda Orkestrası seslendirdi. Müzik tarihinde karşımıza çıkan diğer kader temalarından kısaca söz ederek ikinci bölümü kapatıyorum. Mahler'in 6. senfonisinde kader, işitilen bir motif değil, final bölümünde dev bir tokmakla sahnede fiilen indirilen bir darbedir.

Tchaikovsky'nin 4. senfonisi zaman zaman Fatum yani kader lakabıyla anılır. Ama bu lakabı besteci kendisi önermemiştir. Hatta ondan pek hoşlanmaz. Yine de hamisi Madame von Meck'in ısrarlı sorularına dayanamayıp bir mektupta şöyle yazmıştı. Senfoninin açılışındaki fanfar, mutluluğa giden yolu tıkayan, tepemizde bir kılıç gibi asılı duran, ruhu durmaksızın zehirleyen bir güçtür. Kader.

Bizet'in Carmen operasında kader neredeyse bir karaktere dönüşmüştür. Uvertürün son ölçülerinde toreador temasının hemen ardından 5 notalık, kromatik, koyu bir motif belirir. Tremolo yaylılar 2 boğuk bas vuruşuyla. Kader motifi operanın geri kalanında tekrar tekrar ortaya çıkar.

Brahms'ın Kader şarkısının hikayesi ise daha sessiz, daha içseldir. 1868 yazında Wilhelmshaven'de bir arkadaşını ziyaret eden Brahms, evin kütüphanesinde Friedrich Hölderlin'in şiirlerini okumaya başlar. Ev sahiplerine Hyperion'un Kader şarkısı başlıklı bir şiirden derinden etkilendiğini söylemiştir. Yıllar sonra Brahms'la olan dostluğunu anlattığı bir anısında arkadaşı şöyle yazmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde etrafı dolaşıp ilgi çekici her şeyi gördükten sonra dinlenmek için deniz kenarına oturduğumuzda uzaktan Brahms'ı sahilde tek başına oturmuş yazarken gördük. Bunlar Kader şarkısının ilk taslaklarıydı.

Peki siz kaderi nasıl tanımlıyorsunuz? Kendinizi memnuniyetle teslim ettiğiniz kutsal inancınız mı, yoksa bir anlam arayışı mı? Tarih boyunca insanlık bu soruya bambaşka coğrafyalarda, bambaşka dillerde cevap aramış. Antik Yunan'da eğrilen, ölçülen, kesilen bir iplik, doğuda bir eylem-sonuç zinciri, semavi geleneklerde ilahi takdir. Bana kalırsa bütün bu farklı cevapların altında aynı şey yatıyor. İnsanın kendi sınırlarıyla yüzleşmesi. Yaşamak, geleceğin bilgisine sahip olmamak demektir. Ne zaman hasta olacağımızı, hayatımızın ne zaman noktalanacağını bilmeyiz. Kader kavramını, belki de tam bu öngörülemezliğe bir düzen, bir çerçeve kazandırma ihtiyacından doğan bir yanıt olarak düşünmeyi seçiyorum. Ama bir çerçeve çizmek başka, o çerçevenin içine sıkışıp kalmak başkadır. Belirsizliğe bir ad vermek onu ortadan kaldırmaz. Sadece onunla kurduğumuz ilişkiyi dönüştürür. Ve belki de asıl mesele, kontrol edemediğimiz koşulların varlığına rağmen elimizdeki imkanlarla yaşamaya ve üretmeye devam edebilmektir.

0: Bilirsiniz, hikayeler gibi klasik müzik eserlerinde de ilk bölüm tanışmadır. İlk intibaya ya da havadan sudan muhabbete benzer. Son bölüm sözün özü, çerçevenin çizildiği yerdir. Olayların geliştiği, hatta düğümlendiği ikinci bölümlerse hasbihale benzer. Burada kalpler açılır, sırlar verilir, ortaya sorular saçılır. İkinci bölüm adlı bu program, klasik müzik eserlerinde kalpleri en çok titreten cümlelerin yer aldığı ikinci bölümlerden yola çıkıyor. Bana göre ikinci bölüm, her türdeki hikayenin olgunlaştığı, tatlandığı, heyecan kazandığı yerle ilgili. Bir genişleme, derinleşme, kök salma durağı. Yüklediğim bu anlamlarıyla, ikinci yüzyılına ilerleyen Cumhuriyetimizin ve ikinci 10 yılına adım atan radyomuzun bulunduğu yeri onurlandırmayı amaçlıyor. Bol bol ikinci bölüm dinlemek ve hasbihal etmek üzere haftanın ikinci gününde saat tam 2'de buluşuyoruz. İkinci bölümle ilgili olarak benimle iletişime geçmek isterseniz fozguc@karnaval.com elektronik posta adresine veya ikinci bölüm Instagram hesabına yazabilirsiniz. Haftanın ikinci günü öğleden sonra saat 2'de bir başka ikinci bölümde buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler diliyorum. Sevgili annem Esin Koçoğlu'na program sinyalini sesiyle renklendirdiği için teşekkür ediyorum.
1: İkinci bölüm. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Korsan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı, 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskiver ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
0: Cuma Rapsodisi. Borusan Klasik'te dünya başlıyor.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.
2: Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Perdedeki Notalar programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa, perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün programımızın konuğu Odyssey film müziği albümü tabii ki. Ünlü film müziği bestecisi Ludwig Göransson'un eşsiz bir albümü. Kendisinin de Christopher Nolan'la üçüncü işbirliği, daha önce Tenet ve Oppenheimer'da beraber çalışmışlardı. Çok özel bir albüm. Filme gittiyseniz, müziklerini dinlediyseniz zaten bu eşsiz albümdeki bazı nüansları belki fark ettiniz. Christopher Nolan, Göransson'a film müziğinde orkestra kullanmaması talimatını vermiş. Göransson daha önce Time dergisine şunları söylemiş: "O zamanlar orkestra diye bir şey yoktu. Bu hem bir meydan okumaydı hem de benzersiz bir şey yaratmak için bir fırsattı." Film bronz çağında geçtiği için Nolan, Göransson'a bronzu tematik bir unsur olarak kullanmasını önermiş. Göransson çeşitli boyutlarda 35 bronz gong kiralamış ve onlarla denemeler yapmış. Duvarlara, korkuluklara, dışarıda bulabildiği her şeye, hurda metallere veya klima ünitelerine vurmuş. Aynı zamanda müziğe derinlik katarken lir ve aulos gibi unutulmaya yüz tutmuş, antik Yunan çalgılarını da yeniden canlandırmış ve seslendirmiş besteci. Şimdi albümden seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum size. Hoş geldiniz.

Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programındayız. Bugün Odyssey Film Müziği albümünü konuk ettik. Şimdi bu albümden ilhamla seçtiğim eserleri dinletmek istiyorum sizlere.

Değerli dinleyicilerimiz, Borusan Klasik'te Perdedeki Notalar programında bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa perdedekinotalar@gmail.com elektronik posta adresinden, Perdedeki Notalar Facebook ve Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Perdedeki notalar.
1: Perdedeki notalar.
0: Beste Su Bayramoğlu hazırladı ve sundu.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Stüdyo. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp, Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda, Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve Erlkönigliedleri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir ile piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda 1. ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı, 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskiver ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskiver ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Kuğunun Şarkısı Rapsodi. Hazırlayan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Cuma Rapsodisi, Kuğunun Şarkısı Rapsodi ile devam ediyor. Ben Füsun Özgüç. Saat 16'ya dek birlikteyiz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı, 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskiver ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.
2: Borusan Klasik.

0: Cuma Rapsodisi'nde Kuğu'nun şarkısı böylece sona erdi.
1: Kuğu'nun şarkısı Rapsodi.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı, 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskiver ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

0: Sesli Harfler. Hazırlayan ve sunan Bahri Fedai.
1: Herkese selamlar, sevgiler. Borusan Klasik'te Sesli Harfler'e hoş geldiniz. Ben Bahri Fedai. Mikrofon başında sizlerle birlikteyim. Bu hafta da sizler için çok özel icat konularımız var ve her birini detaylarıyla keşfedeceğiz. Hatırlatmakta fayda var. Sesli Harfler'i Karnaval'da podcast olarak da takip edebilirsiniz. Programdan bağımsız ama içerik olarak birbirini tamamlayan ve her hafta yenilenen bölümlerimizle istediğiniz zaman icat yolculuğuna çıkabilirsiniz. Hadi gelin Sesli Harfler'in keyifli dünyasına birlikte adım atalım.

Sesli harfleri ilk kez dinleyenleriniz varsa kısaca hatırlatalım. Her hafta iki icat konusunu derinlemesine ele alıyor, hayatımızı kolaylaştıran bu buluşların hikayelerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve tabii ki müzikten de geri kalmıyoruz. 1960 ve 70'lerin sevilen şarkıları ve efsaneleşmiş isimleri Borusan Klasik'te sizlere eşlik ediyor. Şimdi gelin biraz nostalji yaşatalım, ardından icat konularımızla tekrar burada buluşacağız.

Şimdi sıra geldi Sesli Harfler'de bu haftanın icat konularına. İlk konumuz gündelik hayatımızın vazgeçilmezi, çamaşır mandalının icadı olacak. Basit gibi görünse de ardında çok ilginç bir hikaye var. Ve ikinci konumuzsa yüzyıllardır varlığını koruyan, Çin kökenli ve günümüzde hala popülerliğini sürdüren telli bir çalgı, sarod olacak. Çayınızı, kahvenizi hazırlayın ve Sesli Harfler'in keyifli yolculuğuna birazdan başlayacağız.

Borusan Klasik'te Sesler'i dinliyorsunuz. Bugün belki de farkına bile varmadan her gün elimizin altına aldığımız ama küçük dokunuşuyla hayatı kolaylaştıran bir buluşun hikayesine bakacağız. Çamaşır mandalı. Düşünsenize, bir sabah evinizde çamaşır asıyorsunuz. Güneş tepede, çamaşırlar bembeyaz. Ama hafif bir rüzgar esiyor ve hop! Gömlek uçtu gitti. Yerdeki çamura bulaşan beyaz bir gömlek. İşte bundan yüzlerce yıl önce insanlar bu sahneyle defalarca karşılaşıyordu. Çünkü o dönemlerde çamaşırları tutturmak için mandal diye bir şey yoktu. İlk zamanlarda insanlar çamaşırlarını ipe tutturmak için ağaç dallarından, bez parçalarından ve hatta küçük taşlardan yararlanıyordu. Bazıları ipin üzerine kumaşı kıvırarak asıyor, bazıları çamaşırları doğrudan yere seriyordu. Ama rüzgar çamaşırın en büyük düşmanıydı. Biraz şiddetli estiğinde bütün çabalar boşa gidiyordu. 1800'lerin başına geldiğimizde sanayi devrimi artık hızla ilerlemeye başladı. Evlerde çamaşır makineleri henüz yoktu ama sabunlar, ipler, kurutma alanları artık ev işlerinin ayrılmaz bir parçasıydı. Ev kadınları saatlerce yıkadıkları çamaşırların temiz kalmasını istiyorlardı. İşte tam bu noktada küçük ama büyük bir fikir doğdu. Çamaşırı tutan bir şey olmalıydı. O yıllarda küçük marangoz atölyelerinde çalışan zanaatkarlar tek parça ahşap mandal denemeleri yapmaya başladılar. Bu mandallar iki tahta parçasının ortasına geçirilen basit bir pimle çalışıyordu. Henüz yaylı bir sistem yoktu ama bu küçük alet rüzgara karşı ilk savunmayı başlatmıştı. Bu basit ahşap mandalların bazılarını yapan ustalar genelde kendi aileleri için üretim yapıyor, icatlarının patentini bile düşünmüyordu. Ama birkaç yıl sonra biri çıktı ve dünyayı değiştirdi. Amerikalı bir mucit, David Smith. Bir sonraki bölümde David Smith'in bu sade fikri nasıl bir icada dönüştürdüğünü, hangi detaylara dikkat ettiğini ve çamaşır mandalının gerçekten hayat kurtaran bir alete nasıl dönüştüğünü konuşacağız.

Borusan Klasik'te sesli harfleri dinliyorsunuz. Şimdi sizi 1800'lerin Amerikası'na, Vermont eyaletinin küçük bir kasabasına götüreceğim. Burası dünyanın en mütevazi icatlarından birinin doğduğu yer. Yaylı çamaşır mandalının. Olayımızın kahramanı David Smith, marangozlukla uğraşan sade bir Amerikalıydı. Ahşap oyuncaklar, masa ve sandalyeler yapıyordu ama el becerisi kadar dikkatli bir gözlem gücüne de sahipti. Bir gün eşinin çamaşır asarken yaşadığı zorlukları fark etti. Rüzgarla uçuşan çamaşırlar, ipin üzerinden kayan kumaşlar, kırışan, kirlenen elbiseler. Smith o an düşünmeye başladı. Bu çamaşırları hem sıkıca tutacak hem de kolayca açılıp kapanabilecek bir şey olmalıydı. O dönemde kullanılan mandallar az önce bahsettiğimiz gibi tek parça ahşaptan yapılıyordu. Kumaşı ipe sıkıştırmak için iki yarığı olurdu ama bir mekanizması yoktu. Yani mandalı ipe geçirdiğinizde bir miktar baskı olur ama biraz rüzgar esti mi çamaşır kurtulup uçardı. Smith'in aklına gelen yenilik bu basit yapıyı hareketli bir sisteme dönüştürmekti ve 1853 yılında David Smith yaylı mandalın patentini aldı. Bu yeni modelde iki ahşap parça ortasındaki küçük bir metal yay sayesinde bir araya getiriliyordu. Kumaş araya sıkıştırıldığında yay devreye giriyor ve tutuş gücü artıyordu. Küçücük bir metal parçası mandalı sıradan bir araçtan müthiş bir buluşa dönüştürmüştü. Smith'in tasarımı kısa sürede yaygınlaştı. Ev kadınları, çamaşırhaneler, oteller, hatta askeri kamplar bile bu basit ama işlevsel icadı kullanmaya başladı. Yaylı mandal sadece çamaşır iplerinde değil, belgeleri tutturmaktan fotoğraf sergilerine kadar her alanda işe yarıyordu. Kısacası mandal artık sadece bir ev eşyası değil, gündelik hayatın minik kahramanlarından biri olmuştu. Ama hikaye burada bitmedi. Çünkü Smith'in icadı çok başarılı olsa da ilerleyen yıllarda başka mucitler bu tasarımı daha dayanıklı, daha ekonomik ve endüstriyel üretime uygun hale getirmeye çalıştı.

Borusan Klasik'te sesli harflerde icatların izini sürmeye devam ediyoruz. Mandalın icadını ele aldık bugün ve konumuzda şimdi yepyeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfa bir fikrin daha iyi nasıl yapılır sorusunun canlı bir örneği. Karşınızda Solon Moore. Solon Moore, Michiganlı bir mucitti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yaşadı ve o dönemde Amerika'da icat kültürü artık hız kazanmıştı. Sanayi devrimiyle birlikte neredeyse her ev eşyası geliştirilmek, sadeleştirilmek ve ucuzlatılmak isteniyordu. Moore da bu akımın bir parçasıydı. Bir gün Smith'in icadı olan yaylı mandalı incelerken şunu fark etti. Bu sistem işe yarıyor ama hala birkaç sorunu var. Smith'in mandalı her ne kadar pratik olsa da yayın bağlantı noktaları zamanla gevşiyor, ahşap parçalar birbirinden ayrılıp parçalanabiliyordu. Ayrıca üretim aşamasında da işçilik zordu. Çünkü yay iki ahşap parça arasına tek tek yerleştirilmek zorundaydı. Moore bu eksiklikleri ortadan kaldırmak için mandalın yapısını yeniden düşünmeye başladı. Ve 1887 yılında Solon Moore yeni bir mandal patenti aldı. Bu modelde yayın uçları mandalın iç kısmındaki özel oyuklara yerleştiriliyordu. Bu sayede yay hem dışarıdan görünmüyor hem de kullanıldıkça yerinden çıkmıyordu. Ayrıca iki ahşap parçanın birleşme noktası daha dengeli hale getirilmişti. Bu mandalın ömrünü ciddi ölçüde uzattı. Moore'un tasarımı sadece teknik olarak değil, endüstriyel anlamda da devrim niteliğindeydi. Artık mandallar seri üretimle yapılabiliyor, yüzlerce binlerce eve aynı anda girebiliyordu. Bu dönem Amerika'da mandal fabrikalarının doğduğu dönemdi. Özellikle 1900'lerin başında New England bölgesinde yüz binlerce mandal üreten atölyeler kurulmuştu. Bu küçük icat bir anda büyük bir endüstrinin temelini oluşturdu. Peki Moore bu tasarımı yaparken neye dayanmıştı? Tarihi kayıtlar onun Smith'in patentini yakından incelediğini gösteriyor. Ancak Smith'in modelini birebir kopyalamadı. Aksine kendi mühendislik bilgisiyle ev kadınlarının geri bildirimlerini ve dönemin üretim koşullarını harmanladı. Yani Moore'un icadı bir nevi ikinci kuşak mandal olarak kabul edilir. Smith'in fikrinden ilham almış ama kendi dönemi için yepyeni bir tasarım ortaya koymuştu. İlginçtir, Moore'un mandalı sadece işlevliğiyle değil, kültürel etkisiyle de fark yaratmıştı. Artık mandal sadece çamaşır asmak için değil, küçük ev el işlerinde, stüdyolarda, çocuk oyuncaklarında ve fotoğraf stüdyolarında bile kullanılmaya başlamıştı. Basit bir yay sistemi insan yaşamına konfor kazandırmakla kalmamış, pratik zekanın simgesi haline gelmişti. Bir mucidin fikriyle başlayan bu yolculuk, bir diğerinin dokunuşuyla evrim geçirmişti.

0: Harflerdesiniz. İcat konumuz mandalın tarihinin son durağında 20. yüzyılın ortalarına doğru uzanıyoruz. Yani ahşap çağdan plastik çağa geçişin yaşandığı döneme. Solon Moore'un yay sistemli mandalı 1900'lerde büyük bir ticari başarıya dönüşmüştü. O kadar ki Amerika'da Vermont eyaletinin neredeyse her kasabasında bir mandal atölyesi vardı. Bu üretim hattı öylesine yaygındı ki dönemin gazetelerinde mandal işçileri için özel ilanlar bile yer alıyordu. Ahşap, metal ve yaydan oluşan bu sade sistem hem dayanıklı hem de seri üretime uygun bir modeldi. Ancak 1940'ların sonuna gelindiğinde dünya büyük bir değişim yaşıyordu. Plastik devrimi. İkinci Dünya Savaşı sonrası geliştirilen yeni plastik türleri hafif, dayanıklı ve ucuzdu. Bu durum neredeyse tüm ev eşyaları gibi mandalın da yeniden tasarlanmasına yol açtı. Artık mandal sadece işlevliyle değil, malzemesiyle de modernleşmişti. Plastik mandal ilk kez 1950'lerde Avustralya'da piyasaya çıktı. Renkliydi, paslanmıyor, güneşte çürümüyor ve üretim maliyeti inanılmaz düşüktü. Ahşap mandalların yerini yavaş yavaş bu yeni tür almaya başladı. Ama dikkat çekici olan şu, plastik mandalın formu hala Moore'un tasarımına çok benziyordu. Yani 100 yılı aşkın süredir aynı fikir, sadece malzemesi değişmişti. Bu da bize şunu gösteriyor, gerçek bir icat zamanın ötesinden geçebilen fikir demekti. Basit bir çamaşır mandalı bile biçiminden işlevine kadar neredeyse hiç değişmeden günümüze ulaşmıştı. Bugün mandal hala her evde var. Bazı yerlerde sadece çamaşır asmak için değil, mutfakta poşetleri kapatmak, belgeleri tutturmak ya da çocukların el işi projelerinde kullanılmak için bile tercih edilebiliyor. Hatta kimi sanatçılar mandalları heykel, dekor veya tasarım objesi olarak da değerlendiriyor. Yani mandal sadece bir ev eşyası değil, yaratıcılığın sembolü haline gelmiş durumda. Kültürel açıdan da mandal gündelik hayatın sessiz kahramanı sayılıyor. Ne gösterişli bir teknolojisi var ne de karmaşık bir tasarımı. Ama her gün elimizin altında işimizi kolaylaştıran küçük bir mucize olarak duruyor. Ve işte burada bir kez daha görüyoruz ki icat dediğimiz şey her zaman büyük bir makine ya da elektronik alet değil. Bazen sadece iki ahşap parça, bir metal yay ve fikrin gücü yeterli oluyor. Konumuzu burada noktalıyoruz ve şimdi fado zamanı, sonrasında diğer icat konumuz enstrüman Sarod'un hikayesiyle burada olacağım.
1: Bir nefes.

Sisli Harfler Borusan Klasik'te devam ediyor. Artık programımızın ikinci bölümündeyiz ve sıradaki icat konumuz telli bir müzik aleti olan sarod. Ama öncesinde gelin bu büyüleyici enstrümanı biraz tanıyalım. Sarod, Kuzey Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'in Hindistani müzik geleneğinde yer alan ud ailesinden telli bir çalgı. Kabuklardan yapılmış, kayık biçimli bir kanun türüdür ve telleri kabuğun dış kısmına yerleştirilmekte. Enanga'ya bakarsak bir kenardan diğerine delikler ve çıkıntılarla uzatılan telleri görebiliriz. Sarod'un süslemeleri çalgıyı ateşe tutarak rengini koyulaştırmak veya uzunlamasına ve çapraz biçimde oyularak yapılmakta. Küçük modellerin üstünde ise o ülkenin doğasını yansıtan resimler bulunuyor. Görselleri Sesli Harfler'in Instagram sayfasında görebilirsiniz. Şimdi gelin Sarod'un bu eşsiz sesine bir kulak verelim.

Sarod, Afganistan'ın rabab çalgısından türetilmiş, perdesiz ve klasik Hindistan müziğinin temel enstrümanlarından biri. Geleneksel sarod çalgısında 6 temel tel, 2 kalın tel ve 11 rezonans teli bulunuyor. Boyun kısmı metalden, kılıfı ise deriden yapılıyor. Çalgı, Hindistan cevizi kabuğundan yapılan bir mızrakla çalınır ve teller tırnak uçlarıyla kısaltılıyor.

Sesli Harfler'de Sarod'un tarihsel yolculuğunu anlatmaya devam ediyoruz. Sarod, klasik Hint müziğinde sitardan sonra gelen ikinci en popüler enstrüman ve batı lütunu andıran yapısıyla dikkat çekiyor. Ünlü Hintli Sarod ustası ve besteci Amjad Ali Khan, Sarod'u kendine has bir tarzla çalmış ve geliştirmiş. Onun tarzındaki yenilikler, vokal müziğe dayalı kompozisyonları, 3 oktav boyunca çalınan karmaşık bölümleri ve kompozisyona eşit vurgu sağlamakta.

Sarod adını Afgan dilindeki bir uyarlamadan alır. 16. yüzyılda Hindistan'a gelen rebap çalgısı Sarod'un atası sayılmakta. Modern formu ise 19. yüzyılda tasarlanmış. Sarod, Hindistani müziğinde önemli bir konser enstrümanı olarak kullanılıyor ve genellikle tabla yani davul ve tambura eşlik ediyor ona. İki önde gelen Sarod okulu var. Gulam Ali Khan ve Alaaddin Khan'ın okulları. Her biri kendi çalma tarzı, Sarod türü ve akort sistemiyle farklı bir müzik geleneği sunmakta.

Sesli Harfler'in sonuna geldik. Bizlerle birlikte olan, eşlik eden herkese çok teşekkürler. Sesli Harfler'i sosyal medya hesaplarından takip ederek paylaşımlarımıza ortak olabilir. Ayrıca web veya karnaval uygulamasından podcastlerimizi dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ben Bahri Fedai, yeni bir bölümde Borusan Klasik'te sizlerle olmayı umut ederek hepinize mutlu, sağlıklı ve keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nün 9 Eylül Çarşamba günü saat 20'de 6. Uluslararası İstanbul Oda Müziği Festivali kapsamında Süreyya Operası'nda vereceği konsere Borusan Klasik'ten davetiye hediye etme etkinliği gerçekleştirmiş, sizlere bir soru sormuştuk. Önce sorumuzu hatırlayalım, yanıtını verelim. Ardından Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklayalım. Perküsyon müziğinin öncü topluluklarından biri olan Sanena, kaç yılında kimler tarafından kurulmuştur sorusunun yanıtı, 2006 yılında perküsyon sanatçıları Amy Salskiver ve Kerem Öktem tarafından kurulmuştur olacaktı. Sıra geldi sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çektiğimiz kurada Borusan Klasik'ten çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimlerini açıklamaya. Davetiyeleri Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış isimli dinleyicilerimiz kazandı. Tebrikler Berfu Altıniğne, İsmet Can Adamış. Konser davetiyelerini sizler kazandınız. Çok keyifli bir konser akşamı yaşamanızı diliyoruz.

Caz Fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Değerli caz dostları, Citizen of the World isimli parçayı Romero'dan dinleyerek caz fotoğraflarına başladık. Bu haftaki programımızda önümüzdeki dakikalarda birbirinden farklı caz örnekleri içinde birazdan dinleyeceğiniz çalışmayı da kaçırmamanızı öneriyorum. Kübalı Romero'nun ardından yine bir Latin parçaya geçiyoruz şimdi. Brezilyalı bir müzisyen olan Baden Powell, gitardaki virtüözitesi ve bossa novasıyla bir dönemin uluslararası en sağlam tanınmışlığını yakalayan isimlerden biriydi. 2000 yılındaki ölümünden önce 40 yıl boyunca hemen her yıl albümler yayınlayarak son derece üretken bir müzisyenliği de bu başarı hanesine eklemiş oldu. Arayışlarla dolu çalışmalarından, birleştirici anlayışla yaptığı denemelerinden biri olan Bass Samba'yı seçtik sizlere dinletmek için. Bu parçanın bestesi ünlü bir kontrbass ustası olan modern cazın en saygın isimlerinden Eberhard Weber'e ait. Ancak Baden Powell bu yorumda kendi ülkesinden bir basçıya yer vermiş. 12 parçalık albümde ise Joachim Henrik'e, Baden Powell'a tüm çalışmalarda bas ve davulu birlikte kullanarak eşlik etmiş. Şimdi dinliyoruz. Brazilian Baden Powell radyolarınızda.

Caz fotoğraflarında ilk bölümümüzdeyiz. Şimdi güzel bir sesle biraz havayı değiştirelim isterseniz. Catherine Russell, serinlik taşıyacak bir parça seslendirecek. Caz dünyasının yenilerinden olan Catherine Russell, müzisyen bir aileden geliyor olmanın etkileşimli yetişkinliğini çalışmalarına aktarmayı bilmiş. Asıl sesini ortaya çıkaran besteleriyle şimdiden hayranlık uyandıran bir sanatçı Catherine Russell. Yeni çalışmaları ve farklı sesleri duymak isteyenlere tavsiye edilecek güzellikteki bu albümü hemen radyolarınıza getiriyoruz.

Catherine Russell ve parçası November dinledik. Şimdi yine aynı güzellikte bir balat parça daha getiriyoruz radyolarınıza, ancak bu kez efsanevi bir topluluğun ilk yıllarından bir duygusallığın ürünü olacak bu. Meraklılarının iyi bildiği Oregon, gelmiş geçmiş en yaratıcı topluluklardan biri olarak geçen yüzyılın son çeyreğinde olağanüstü güzellikte sayısız albümler yaratan her bir üyesinin ayrı ayrı anılması gereken sıra dışı bir topluluk. Ne yazık ki üyelerinden birinin erken ölümüyle bocalayan Oregon, yeni katılımlarla yoluna devam etmek istediyse de hiçbir zaman ilk yıllarındaki gibi olamadı. Ralph Towner, nadir de olsa piyanosu ile bu parçada sololarıyla öne çıkıyor. Albümde Towner'a eşlik eden Colin Walcott, Glenn Moore ve Poma Candles bir Art Pepper bestesi olan Wichitaito adlı parçada Ralph Towner'a grubun tüm enerjisini teslim etmişler. Evet, Winter Light albümlerinden, 1974 çalışmalarından Wichitaito ile Oregon, caz fotoğraflarında, radyolarınızda.

Wichita Ito ile Oregon tüm unutulmaz halleriyle etkileyici bir başarımı ortaya koyuyorlar. Programımızın ilk bölümünde yer alan 4 parçanın ardından şimdiki bölümümüzde ise 2 özel basçıyla devam edeceğiz. Biliyorsunuz basçıların cazdaki yeri diğer türlerden çok daha farklı bir konumda ve hal böyle olunca da akustik ya da elektrik basta müziğin sonsuzluğuyla paralel pek çok denemenin de yolu açılmış oluyor. Yalnızca denemeler açısından değil, her basçının da bir rengi olduğu düşünüldüğünde muazzam bir aralıktan bakıyor olabilirsiniz. Biz şimdi biraz indirgeyerek önce iki basçıya yer vereceğimizi ve bunlardan birinin akustik bas, diğerinin de elektrik basla kendi alanlarında eşsiz olduklarıyla ilgili parçalara geçiyoruz. Önce Charlie Haddon, daha sonra Jonas Hallberg, kalan zamanımızda size örneklerle dinletmek istediğimiz lider basçılar. Charlie Haddon, modern cazın şair nitelikli basçılarından sayılıyor. Hallberg ise öylesine farklı bir çizgide işler üretiyor ki bu kontrastı bu haftaki akışımız içinde sizlerle paylaşmak istedik. Haddon'ı iki parçayla ağırlayacağız birazdan. İlk parça, caz tarihinin büyük bir bölümüne tanık olmuş olan piyanist Hank Jones ile bir ortak çalışma. 1995 yılına ait ve yılın caz albümü ödüllü bu albümden bir parça da dinleyeceğimiz Charlie Haddon, Hank Jones beraberliğini şimdi gelin birlikte dinleyelim ve daha sonra bir başka kulvarda da ilerleyen Haddon'ı önce bu haliyle duyalım. Evet, Charlie Haddon parçası We Shall Overcome ile caz fotoğrafları sürüyor.

Charlie Haddon parçası We Shall Overcome'da dinlediğimiz Haddon için dinletmek istediğimiz parçaların ilki olarak programımızda yer aldı. Şimdi onu bu parçanın 20 sene kadar daha öncesine, yani 1975 yılına götürüyoruz ve ilerici, hem de çok ilerici bir trompetçinin albümünde ona eşlik ederken dinleyeceğiz. Trompetçi Don Cherry bugün artık yaşamıyor. Ancak onun öncü çalışmaları içinde Charlie Haddon, işte bu kulvarda da anılan yönüyle programımıza albümle aynı isimli parçada konuk olacak. Sert bir melodi örgüsü içinde zaman zaman fısıltılarla katılan Cherry'e Frank Lowe'un baskın sesli saksafon çalışıları, artık hayatta olmayan bir başka deneyimli müzisyen Billy Higgins'in ritmik çalışılarıyla davulu katılırken Charlie Haddon'ı parçayı sürükleyen kontrbasında duyacağız. Caz fotoğraflarında Don Cherry, Charlie Haddon beraberliği Brown Rice.

Charlie Haddon'ı, bu büyük basçıyı iki farklı çalışmasında dinledik. Önce piyanist Hank Jones ile, daha sonra da trompetçi Don Cherry ile radyolarınızdaydı. Sevgili müzik dostları, caz fotoğraflarının bu haftaki seçkisini umarım beğenmişsinizdir. Ama bitmedi. Şimdi yavaş yavaş sonlarına yaklaşsak da programımıza Haddon'dan sonra sıra dışı bir basçıyı getirerek devam ediyoruz. Kısa bölümlerle 3 parçada ağırlayacağımız Jonas Hallberg birazdan radyolarınızda olacak. Tıpkı Charlie Haddon gibi o da buradaki caz dinleyicisine yaptıklarını gösterme fırsatını yakalamış müzisyenlerden. Modernist çizgisi onu Charlie Haddon gibi cazın kalıpları içinde de kalmaya zorlayamadı. Hallberg kullandığı basını da her türlü değişikliğe uğratacak, sınırları zorlayan, davranışlar gösteren bir müzisyen oldu. Yıllar önce gitarcı John McLaughlin ile konser verdiğinde enerjisinin taşkınlığıyla etkilediği dinleyicisini bugün sıra dışı çalışmalarla yakalamayı sürdürüyor. Çoğunlukla oldukça sert çalışlarını bir kenara bıraktığı, hatta duru denebilecek kompozisyonlara yöneldiği parçalarının çoğunlukta olduğu ilk albümlerinden biriyle programımızda yer alacak. Axis, Jonas Hallberg'ın henüz bu dünyadaki uzun soluklu arayışlarına yeni başladığı bir döneme işaret ediyor olması ile huzurlarınızda olacak. Ona katılan diğer müzisyenler için de en dikkat çeken iki ismi de hemen aktaralım. Piyanist Mitchell Foreman ve Pat Metheny'nin gedikli davulcusu Danny Gottlieb de Hallberg'le birlikte olan diğer eşlikçiler. Evet, Charlie Haddon'un akustik çalışmaları ardından modern cazın en sıra dışı isimlerinden bir başka basçı, bu kez elektrik basla Axis albümünden seçtiklerimizden ilk olarak You Want Me ile geliyor Jonas Hallberg radyolarınızda.

Programımızın sonlarına doğru Jonas Hellberg'den You Want Me'yi dinledik az önce. Jonas Hellberg, elektrik bas gitarıyla yaptıklarını kendi istediği yollarda sürdürmeyi başaran bir müzisyen olduğunu çoğu çalışmasında gösteriyor. Hellberg'ın şöyle denilebilir ki mutasyona uğramış basıyla yaptığı denemeleri bu tarzı sevenler için ustalıklı oyunlarla dolu. Az önce dinlediğiniz You Want Me'nin ardından aynı tarz bir çalışma için onu yeniden getiriyoruz radyolarınıza. Bu kez onu melodik çalışmalar içinde Roman isimli çalışmasında dinleyeceğiz. Klavyelerle ona eşlik edecek isim ise Bernie Worrell olacak.

You and Me ve ardından az önce dinlediğimiz Roman parçalarında Jonas Hallberg bu haftaki caz fotoğraflarının son ismi olarak iki basçı bölümümüzde Charlie Haden'ın ardından yer aldı. Şimdi bu kısa parçaların ardından yine aynı albümden Axe'den son bir parça ile sonlandıracağız seçkimizi. Parçamızın ismi Trombone. Programı hazırlayan ben Levent Öget. Bizi dinlediğiniz için teşekkürlerimizle yeni bir caz fotoğrafları programına kadar hoşça kalın.

Caz fotoğrafları. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Fanfar reverans panzehir. Hazırlayan Tantanalı Huşu.

Fanfar Reverans Pansihir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Pansihir'i dinlediniz.

0: Müzik İçinde Öyküler. Hazırlayıp sunan Asuman Kafaoğlu Büke.
1: Sevgili Borusan Klasik dinleyicileri, edebiyatla müziği buluşturduğumuz Müzik İçinde Öyküler programımızda yine birlikteyiz. Bugün çok tanınmış bir Alman efsanesi olan Faust'tan söz etmek istiyorum. Faust 15. yüzyılda yaşamış, Johann Faust'un hayat hikayesine dayanan klasik bir Alman efsanesinin baş kahramanıdır. Simyacı ve bilgin Faust, son derece başarılı olmasına rağmen hayatından memnun değildir. Kendini ve bilgisini yetersiz bulur. Bu da onu bir yol ayrımında şeytanla anlaşma yapmaya, ruhunu sınırsız bilgi ve dünyevi zevkler karşılığında takas etmeye iter. Günümüzde de Faust, manevi değerlerin güç ve maddi kazanç için feda edilmesinin simgesi olarak kültüre yerleşmiştir. Faust efsanesi çağlar boyunca yeniden yorumlanan birçok edebiyat ve müzik eserine temel olmuştur. Biz de şimdi Franz Liszt'in Avusturyalı romantik şair Nikolaus Lenau'nun Faust şiirinden esinlenerek bestelediği 4 el piyano için danslarını dinleyelim.

Franz Liszt'in 599 eser sayılı 4 el piyano için bestelediği Mephisto Valsi'ni piyanist Güher ve Süher Pekinerler'in yorumundan dinledik. Faust efsanesine ilgi duyanlar arasında Richard Wagner'i de sayabiliriz. Wagner, Faust uvertürünü 1840 yılında besteledi. Goethe'nin Faust'una dayanan senfoninin birinci bölümü olarak tasarlanmıştı. Ancak Wagner planladığı senfoniyi yazmaktan vazgeçmiş ve bunun yerine diğer taslak bölümlerden fikirler içeren tek bölümlü bir konser uvertürü bestelemiştir. 1855 yılında son şeklini alan uvertürü dinliyoruz şimdi.

Richard Wagner'in Faust Uvertürünü Şef Hermann Abendroth yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Efsanenin erken anlatımlarında Faust, ilahi bilgi yerine insan bilgisini tercih ettiği için geri dönülmez bir şekilde lanetlenmiştir. Kutsal metinleri reddedip kendini teoloji doktoru olarak değil, tıp doktoru olarak anıyordu. Bu efsanenin çeşitli versiyonlarını içeren küçük kitapçıklar 16. yüzyılda Almanya genelinde popülerdi. Hikaye İngiltere'de Christopher Marlowe tarafından popülerleştirildi ve Marlowe 1592 yılında bu hikayeyi Doktor Faustus'un Trajik Tarihi adlı oyununda klasik bir şekilde ele aldı. Sevgili dinleyiciler, şimdi dinleyeceğimiz Franz Liszt'in Faust Senfonisi 5 Eylül 1857'de Weimar'daki Goethe-Schiller anıtının açılışı için ilk kez seslendirildi. Eserin Mephisto başlıklı 3. bölümünü dinleyerek programımızı sürdürüyoruz.

Franz Liszt'in Faust Senfonisi'nin Mephisto başlıklı 3. bölümünü Şef Daniel Barenboim yönetiminde Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Goethe'nin Christopher Marlowe'dan 200 yıl sonra hikayeyi yeniden ele alışında Faust, Gretchen adlı dindar bir kızı baştan çıkarır ve yaşadıkları aşk sonrasında kız intihar ederek ölür. Ancak birçok maceradan sonra Faust, hayatını mahvettiği kız da dahil olmak üzere tövbekar kadınların müdahalesiyle lanetten kurtulur. Gretchen dendiğinde Franz Schubert'in ünlü Lied'i gelir hemen aklımıza. Genç kızın Faust tarafından nasıl baştan çıkartıldığını anlattığı bu Lied'in sözlerini Schubert, Goethe'nin dizelerinden almıştır.

Franz Schubert'in Çıkrık Başında Gretchen adlı liedini piyanoda Christoph Eschenbach eşliğinde René Fleming'den dinledik. Charles Gounod, 5 perdelik Faust operasını Michel Carré'nin oyunu üzerine besteledi. Carré ise oyununu Goethe'nin Faust'una dayandırmıştı. Bu yıllarda Fransa'da da Faust efsanesi popüler olmuş, sahnede çok kereler oynanmıştı. Gounod'un operası ise ilk kez Paris'te 1859 yılında sahnelendi ve başarısı üzerine bir sonraki yıl İtalya ve Almanya'yı kapsayan geniş bir turne ile dünyaya açıldı. Franz Liszt, Gounod'un operasının ikinci perdesinde yer alan Vals ve Düeti 1861 yılında piyanoya uyarladı ve bugün de çok sık seslendirilen ve sevilen bir eser olarak piyano dağarcığına kattı. Dinliyoruz.

Franz Liszt'in Gounod'un Faust operasından piyanoya uyarladığı 407 eser sayılı parçayı Jean-Yves Thibaudet'in yorumundan dinledik. Faust efsanesine ayırdığımız bu programın da böylece sonuna geldik. Yeni bir Müzik İçinde Öyküler programında buluşuncaya dek neşe ve barış dolu günler diliyorum. Hoşça kalın.

Borusan Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, radyolarınız başına hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Yine Kapriço programındayız. Cuma akşamı bendeniz Ekrem Ataer. Hemen başlamak istiyorum. Bu hafta sizlere birçoğunuzun bildiği ama bazılarınızın belki ilk defa duyacağı bir enstrümandan bahsetmek istiyorum. Sine kemandan. Batı'daki ismiyle Viola d'Amore, yani aşk violası, aşk kemanı. Aslında keman tekniği, yani keman çalanlar, keman sanatçıları daha iyi bilirler ama keman çalınırken vücuda dik, kola ise paralel olarak omuza yerleştirilerek çalınıyor. Fakat sine keman doğrudan doğruya göğüse yaslanarak, yani bir anlamda okşanarak, sarılarak çalınan bir enstrüman. Hem çalış stili sine keman, hem de enstrümanın adı sine keman. Yani göğüse, bağıra yapıştırılarak bir anlamda belki de göğüs kafesinin rezonansını, kalbin tam üzerinde sesi hissetmek de bunda etkilidir diye düşünüyorum. Şimdi bazı sazlar vardır ki ne bileyim, onları ilk duyduğunuzda aslında bir çalgı değil, bir hatıra dinliyormuş gibi hissedersiniz kendinizi. Sizi geçmişe götürür. Sesleri çok yüksek olmasa da çok gösterişli değildir. Kalabalıkların alkışını pek öyle peşinden sürüklemezler. Virtüözite gerektirmezler. Fakat insan ruhuna öyle bir yerde dokunurlar ki sesleri sustuktan sonra bile yankısı ile rezonansı ile devam eder. İşte sine keman tam da böyle bir enstrüman. Bu gece Capriccio'da müzik tarihinin belki biraz gölgede kalmış ama bir o kadar da büyüleyici bir akraba çalgısını, yani keman akraba çalgısını tanıyacağız. Şimdi bunlardan biri Osmanlı musikisinin zarif ama biraz mahcup sesi olan sine keman, söylemiştik daha önce. Diğeri ise Avrupa barokunun şiirsel yalnızlığı olarak tanımlayabileceğimiz Viola d'Amore. Biri İstanbul'un ahşap konaklarında, meşk odalarında, Enderun'da, fasıl meclislerinde, hatta Anadolu'da çok var Anadolu'da. Hatta Anadolu'da mesela Urfa'da ben çok rastladım. Elazığ'da var, Harput'ta var, Mardin'de çokça var. Yani Anadolu çok çalıyor sine keman. Sine keman tekniği ile çalıyor. Hatta bazı yörelerde de kemençe gibi dik tutarak çalınıyor. Bir tarafta Anadolu, bir tarafta İstanbul'un ahşap konakları, diğer tarafta Venedik sarayları, Avusturya şatoları, Avrupa'nın loş salonları, oranın burjuvazisi. Aralarında binlerce kilometre var. Fakat ikisi de aynı sorunun peşinde. Bir yaylı çalgı insan sesine ne kadar yaklaşabilir? Şimdi bu sorunun izini sürmek üzere ilk durağımıza gidelim isterseniz. Kemanın henüz bütün dünyayı fethetmediği, yaylı çalgıların farklı ses arayışları içinde olduğu yıllara. Ben hep bu yaylı çalgılar olduğu zaman Dünyanın Bütün Sabahları filmini hatırlarım. O muazzam bir filmdir o. Tekrar söylüyorum, izlemeyen varsa mutlaka vardır bir yerlerde, bulup izlesinler Dünyanın Bütün Sabahları. İşte tam da bununla ilgili, bu dönem ile ilgili işte kemanın ilk böyle ben buradayım dediği ve farklı sesleri aradığı yüzyıllar. Johann Sebastian Bach ve 2 numaralı partitayı dinliyoruz.

Şimdi dinlediğiniz bu müzik bugün kulağımıza oldukça tanıdık geliyor ve keman ailesinin işte dünyaya açılan kapısı da diyebiliriz. Fakat ilginçtir. Keman enstrümanı Osmanlı Türkiye'si topraklarına ulaştığında onu herkes aynı şekilde çalmıyor. Kendi kimliğini katıyor işin içerisine ve Batı'da omuza alınan saz İstanbul'da bambaşka bir tavır kazanıyor. Göğüse yaslanılıyor. Farklı teller ekleniyor. İşte o arkadaki o büyük rezonansın birazdan duyacağınız gizli teller diyoruz biz ona. Aslında var o teller. Oradan duyacağınız harmonikler ona bir derinlik kazandırıyor. Bir akustik kazandırıyor. Ve sanki ne bileyim o göğüse yaslandığı vakit insana biraz daha yakınlaşmak istiyor. İnsan duygularına yakınlaşmak istiyor bizim topraklarımızda. Belki bu yüzden ona sine keman deniliyor. Sine biliyorsunuz göğüs anlamına geliyor. Farklı tutulan, yalnızca tabii farklı tutulan, şekil olarak farklı tutulan bir keman değil. Farklı düşünülen bir ses sine keman. Farklı düşünülen bir ses. Daha konuşur gibi, daha içten, daha mahrem. Şimdi o sesi bir duyalım mı? Sine Keman'la bir klasik Türk müziği eseri dinleyeceğiz. Bir Taksim dinleyeceğiz. Hasan Esen bu konuda çok bizim konservatuvardan da arkadaşımdı. Hasan Esen çok güzel bir çalışma yaptı yıllar önce. Taksimler. Şimdi oradan bir sazkar makamında bir sine keman taksimi dinleyeceğiz. Taksim yani işte açış, improvizasyon. Improvizasyon deyince daha havalı oluyor tabii ama Türk musikisinde taksim kelimesi tercih ediliyor. Şimdi bu taksimi bir dinleyelim. Bu sine kemanın arkadaki gizli seslerini duyacaksınız. Haydi bakalım.

Tabii burada doğucul bir incelik ve derinliği de beraberinde duyuyorsunuz. Yani o doğunun gizemli havası ve İslami müziğinde o icra şeklinin, icra tarzının, kayan seslerin, işte o glissandoların çokça olması ve mikrotonal seslerin çok olması başka bir şey kazandırıyor sine kemana. Başka bir derinlik ve anlam kazandırıyor ki Hasan Esen'in ustalığı da burada tartışılmaz. Şimdi 19. yüzyıl İstanbul'unu bir hayal edelim beraber. Ben hep bu programı biliyorsunuz böyle gözlerimizi kapatıp hayaller kurmak üzerine kurguluyorum biliyorsunuz. 1800'lü yıllardayız. Elektrik yok tabii, henüz gündelik hayatı değiştirmemiş. Sesler var. Boğaz kıyılarında yalılar var. Yani bunu biraz söylerken de işin açıkçası heyecanlanarak sunuyorum. Çünkü işte o yılları ve daha öncesini, 1700'leri de İstanbul'da yaşamış bir ailenin, yerleşik bir ailenin çocuğu olduğum için tam da böyle Boğaz kıyısında onu hayal ederek söylüyorum. İşte yalıları hayal edin. Dar sokaklarda İstanbul'un kahve kokuları, bir konakta ne bileyim bir taraftan derinden gelen bir akşam faslını hayal edin. Hemen o biterken belki başlayan bir ezan sesi ya da ezan başladığında duran bir fasıl ve sonra devam eden tambur, ud, kanun seslerinin birbirine karıştığını ve bunların içerisinde bir sine keman olduğunu hayal edin. Ne bileyim işte tamburacı Osman Pehlivan'ın tamburasını Galata civarında seslendirdiğini, bağlamasını yani, onun duyduğunuzu hayal edin. Kasımpaşa'da daha doğrusu hayal edin. İşte İstanbul'da müzik yalnızca dinlenmiyor, yaşanıyor. Halk şeyin içerisinde, yaşamın, hayatın içerisinde var. Çünkü Osmanlı Türkiye'sindeki musiki'deki ses yalnızca estetik bir nesne değil ya da işte beğendirilmek için yapılmış bir iş değil. Aynı zamanda bir sohbet biçimi, bir iletişim, bir duyurma, buradayım deme biçimi. Bir hatırlama ve hatırlatma biçimi. Çünkü meşk usulü. Meşk usulü hatırlatmaya dayalı bir usuldür biliyorsunuz. Üsluptur daha doğrusu. Hafızaya dayalıdır. İşte bu nedenle sine keman tınısında bir, nasıl söyleyeyim, bir konuşma var. Bir konuşma sıcaklığı hissedersiniz. Tekil bir, tek başına bir konuşma değil. Biraz önce anlattım ya, o arkadaki harmoniklerin çok olması, kendi iç akustiğinin olması, sanki bir efekt cihazı varmış gibidir sine keman. Var olan temel sesten çıkan, temel telden çıkan sesin dışında yardımcı sesler. Kanunda da biraz var bu. İşte o konuşma ortamını çoğullaştırıyor. Yani musikiyi tekil bir eylemden ziyade daha ortakçıl bir, daha birlikte yapılan bir eylem haline getiriyor. İşte onun da adı hanendelerin ve sazendelerin toplandığı enderun ortamıdır. İşte sine keman burada son derece kıymetli. İşte bu nedenle sine keman tınısında bir konuşma sıcaklığı hissediyoruz. İşte bir insanın ne bileyim içinden gelen geçenleri anlatma çabası. Şimdi bu sesi biraz daha yakından dinleyeceğiz. Alper Asutay. Alper Asutay sine keman üzerine çok güzel çalışmalar yapmış bir müzik insanı. Ben yeni tanıdım. Sosyal medyadan tanıdım. Ve size Tamburi Cemil Bey'in Ferah Feza Saz Semai'ni, Semaisi derler ama ben sevmiyorum o dili. Saz Semai'ni seslendirecek. Bu arada programımızın fonunda dinlediğiniz müzik de yine Alper Asutay'a ait. Şimdi yaslanın arkanıza. Bir çığır, bir dönem ve çok çok çok çok çok çok önemlidir Tamburi Cemil Bey. Çok önemlidir. Doğucul ve batıcıl müzik arasında bir olması gereken köprüdür. Yani biraz sonra Tamburi Cemil'den bahsedeyim. Şimdi Ferah Feza Saz Semai'ni bir dinleyelim efendim.

Şimdi Tamburi Cemil'den biraz bahsetmek istiyorum. Tamburi Cemil çünkü son derece önemli. Şu anlamda önemli. Bir kere birçok enstrümanı bir arada çalıyor. Mesela işte alto, kemençe, violonsel çalıyor. İyi bir violonsel sanatçısı, lavta ustası. Klasik kemençe çalıyor, tambur çalıyor ve hepsinden önemlisi yaylı tamburu icat eden bir musiki şinas, bir müzisyen. Yani hem organolist tarafı var, hem de icracı ve besteci tarafı var Tamburi Cemil'in. 1870'li yıllarda doğuyor ama 1916'da ölüyor, onu biliyorum. Temmuz ayında hatta ölmüş. Tamburi Cemil, bir özel Tamburi Cemil programı yapmıştım, oradan hatırlıyorum. Tamburi Cemil, Batı'yı çok iyi bilen bir müzisyendir. Özellikle bu ilişkisini de violonsel üzerinden sağlamıştır. Onun için yaylı çalgılar konu olduğu vakit Tamburi Cemil mutlaka zikredilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tıpkı kimin gibi? Vivaldi gibi. Vivaldi dinleyeceğiz birazdan. Şimdi müzik tarihi bize, değerli dostlar, ilginç bir gerçeği hatırlatıyor. İnsanlar çok böyle farklı coğrafyalarda yaşıyorlar, farklı tarihlere sahipler, farklı dil, din, iklim, her neyse. Ama genelde hep o insan olmanın farkı mı, erdemi mi, ne bileyim özelliği mi, insanın antropolojik yapısı mı, hep bir şeyin peşinde de. Bir hayali var insanın. Yani önüne bir şey koyuyor ve onun kovalıyor. Özellikle sanatta. İşte İstanbul'da da sine keman gelişip Anadolu'ya geçerken Avrupa'da başka bir yaylı çalgı yükseliyor. İşte onun da adı viola d'amor, yani aşk violası. Şimdi burada bir ilişki var, enteresan bir ilişki var. Keman İstanbul'a geliyor, payitahta, orada bir şekil alıyor. Fakat o aldıktan sonra Avrupa'da, İstanbul'da, yani Osmanlı Türkiye'sinde aldığı form Avrupa'da tekrar kemanı başka bir forma sokuyor. Yani böyle bir ilişki var. Bir mekik ilişkisi var enstrümanın. Ve tabii aşk violası da çok müthiş romantik bir isim. Viola d'amore. Bu yalnızca bir süs değil tabii, böyle laf olsun diye koyulmuş bir isim değil. Çalgının sesi gerçekten, gerçekten alışılmış yaylılardan çok farklı. Özellikle şeyde kullanılan, yani batıda kullanılan, oradaki gizli teller var işte. Çünkü tellerin altında kendiliğinden titreşen farklı teller de var. Şimdi bu teller çalınmıyor ama duyuluyor. Bu çok enteresan. Tıpkı ne bileyim geçmişteki bir şey gibi, bir hatıra gibi, bir anı gibi. Onlar hep devam ediyor altta, böyle bir dip ses demeyelim de bir fon ses olarak devam ediyor. Şimdi Avrupa'nın bu viola d'amore'sine, bu zarif ve aşk dolu sesine bir şey yapalım, bir kulak verelim. Antonio Vivaldi'nin efendim 394 numaralı konçertosunu dinleyeceğiz birazdan ve devam edeceğiz efendim.

Viola d'amore'ye verilecek en güzel örneklerden biri ki Vivaldi bu konu üzerine çok eseri var Vivaldi'nin. Şimdi amor kelimesi yani aşk kelimesi geçtiği vakit aklıma hep amatör tanımlaması gelir. Hep amatörlük şeydir değil mi, böyle sen bu işin amatörü müsün falan. Hep acemilikle amatörlük hep birbirine karıştırılır. Halbuki birçoğunuzun zaten bildiği gibi amatör kelimesinin kökeni Fransızca amor, yani aşkla bağlı olmak, aşkla yapmak. Ama maalesef kapitalist dünyada amatör deyince affınıza sığınarak söylüyorum, biraz amiyane olacak ama yani enayice, işte karşılığında para almadan yapılan, ama profesyonel deyince o ciddi paralar kazanılan, işte akıllı, daha akıllı, daha akılcı ve akıllı gibi bir anlayış dayattı sistem. Ama işin aslı öyle değil. Amatör işi, ben hep kendimi bu işin içerisinde yaşamını da müzikten sağlayan, öğreniminden, eğitiminden, icrasından, konserlerinden sağlayan bir müzisyen olduğum halde kendimi hep amatör, ama hep amatör olarak tanımlamışımdır. Çünkü amatörlük, nasıl söyleyeyim, aşkla bağlanmak, sevgiyle bağlanmak, karşılıksız bağlanmak gerektirir. Kökü amordur. İşte onun için viola d'amore, yani aşkla çalınan keman. Aşkla çalınan keman. Ve bu aşk kemanı için yazılmış konçertoyu dinledik. 394 numaralı konçertoyu dinledik. Şimdi size bir başka ustadan bahsetmek istiyorum. Bu aşk kemanının ustalarından Carl Stamitz'den bahsedeceğim. 1700'ler. Yine 1700'ler. Stamitz tam da işte o klasik batı müziğinin o en yoğun hissedildiği dönemde yaşamış bir müzisyen. Mannheim okulunun ne diyebiliriz, ikinci kuşak temsilcileri arasında. Çok üretken, çok önemli, çok fazla bilinmeyen Çek kökenli bir Alman besteci. Keman, viola ve viola d'amore virtüözü Stamitz. Şimdi bir eser dinleyeceğiz. Marlborough'u dinleyeceğiz. Marlborough savaşa gidiyor daha doğrusu, açılımı. Ünlü bir Fransız halk şarkısı bu. Bu melodi üzerine Stamitz bir takım varyasyonlar yazıyor. Bu popüler bir tema çünkü bu. Telli çalgı olan özellikle işte viola d'amore, yani aşk violası ve keman ikilisi ya da solo enstrüman için özel olarak işlenmiş bir çalışması var. Şimdi bunu bir dinliyoruz. Marlborough'u dinliyoruz. Viola d'amore için yazılmış ve solo bölümünü dinliyoruz.

Bursa'nın Klasik Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, yavaş yavaş programımızın bakıyorum. Evet, ortasını geçmişiz. Sona doğru son viraja girdik diyebiliriz. Şimdi Marlboro'yu da dinledik. Efendim ve burada şey hissediyoruz. Nasıl söyleyeyim? Yine o sesler var. Yani ilk kez duyan bir kişi için hep aynı şey, hep aynı duygu. Sanki uzaktan gelen böyle bir ikinci, bir üçüncü bir ses var. Yani daha flu, daha transparan bir ses var arkada. Ve hatta işte gizlenen sesler var. İşte o tellerden bahsetmiştim ya size, çalgının içinde gizlenen tellerden. Ana teller titreştiğince, o titreşince onlar da kendiliğinden rezonansa giriyorlar. Hatta bu bazen vurmalı sazlarda da vardır. Davulların içerisine girerler. O başka bir şey verir, başka bir tını verir. Şimdi aynı bunun gibi bir gizli ses. İçeride bir gizli ses. İşte ortaya çıkan bu seste bir anlamda, bu ikinci, üçüncü, dördüncü sesler diyebiliriz, bir yankılar korosu, bir aksi sedalar, eski deyimle aksi sedalar topluluğu gibi. Şimdi bu yüzden işte barok dönemin bestecileri ve enstrümantalistleri bu enstrümana, bu çalgıya bir anlamda aşık oluyorlar. İşte aşk kemanı kelimesi de buradan hayat buluyor. Çünkü yalnızca müzik, melodi, nota üretmiyor. İnsanın anlatamadığı bir takım duygular var. İfade edemediği, vücut kimyasıyla, duygularıyla ilgili bir şeyi var, bir özelliği var. Bunu bu enstrümanda anlatıyor. Buna benzer bir yorumu da fagot sazı için duymuştum. Yani Tanrı'nın sesi diye tanımlanan fagot için okumuştum bir makalede. Anlatılamayan duyguların ve hissedilemeyen nefeslerin sesi diye okumuştum. Hiç unutmuyorum bu şeyi, cümleyi. Gerçekten de fagotta bu özellikleri taşıyan bir enstrüman. Şimdi ne dedik? Atmosfer üreten enstrümanlar bunlar. Mekan yaratıyorlar. Bazen de zamanın akışını yavaşlatıyorlar. Şimdi yapay müziğin, ne diyorlar ona? Neydi o ya? Hemen unuttum adını bile. Yani sanal müzik, işte o makinede falan şeyde yapıyorlar ya. Ay neydi onun adı ya? Yapay zeka. Yapay zeka ile yapılan müziğin tartışıldığı, beste mi değil mi falan, bunların tartışıldığı bir süreçte. Bunlar ne kadar kıymetli değil mi? Yani o yüzyıla ait. Ya da çok hemen bunlar 50 yıl öncesi ya da 20 yıl, 30 yıl öncesi. Ne diyebiliriz? Ne kadar kıymetli. Şimdi oturuyorsunuz, bir çalışma yapacaksınız. Ya töhmet altında müzisyen. Töhmet altında. Niye? Bunu da hemen yine Vivaldi'nin Viola d'Amor için yazılan başka bir eseri, 396 numaralı konçertosunu dinledikten sonra bu töhmet altında meselesine devam edeceğiz efendim. Haydi bakalım, yine Vivaldi'ye, büyük Vivaldi'ye kulak verelim.

Niye büyük Vivaldi diyoruz? Niye büyük Itri diyoruz? Niye büyük Dede Efendi diyoruz? Niye büyük Bach diyoruz? İşte bunun için. Bunun için. Çünkü bunlar gerçekten çok önemli, çok ciddi eserler bırakan sanat büyükleri. Şimdi töhmet altında kalmaktan bahsetmiştim. Sanat ve sanatçının töhmet altında kalması. Yani bu yapay zeka ile ilgili. Bir kere şunu, hani derler ya, yiğidi öldür hakkını emanet et. Evet, gerçekten öyle. Yapay zeka ile yapılan bestelerin büyük bir bölümü şu an anlaşılır gibi değil. Yapay mı, gerçek mi oldu? Anlıyorum diyen de bağışlayın lütfen, biraz şey, yani o konuda çok gerçek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü özellikle tekrarlanan melodilerin dışında anlamak mümkün değil. Yapay zeka da kendini üretmeye başladı. Bu ileride daha da tehlikeli bir hale alacak. Ne oluyor bu? Bu sanatçıyı töhmet altında bırakıyor. Son bir yıldır içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Çünkü yapacaksın, edeceksin, çıkacak. Aa, bu yapay mı? Orası bilmem orta zeka mı? Burası şu mu, bu mu falan. Onlarla uğraşmaktan bir şey, mecaliniz kalmayacak bir işi üretmeye. Onun için bu işin tadı kaçtı. Daha ileride daha da tadı kaçacak. Çünkü yapay zeka hep şöyle bir şeyle başladı bu sevim. Şimdi tarafı, aa biz kontrol ederiz canım, ne olacak? Zaten işte internette var olan bilgileri süzerek yapıyor. Hiç öyle olmayan bir ortama doğru gidiyor bu iş. Özellikle sanat alanında. Çünkü sanat bir permütasyon işidir. Sonsuz permütasyon işidir müzik. Sonsuz permütasyonu da insan zekasından çok daha hızlı hesaplayabilecek şeylerin, yazılımların olması da belki de vardır, bilemiyorum. Gün gibi aşikardır. Sanat sonsuz permütasyondur. Müzik sonsuz permütasyondur. Sonsuz kombinasyondur. Bunları ayırt etmek de şey değildir, mümkün değildir. İnsan zekası bunları şu an için ayırt edemiyor. Şimdi bu işi burada bırakalım. Şöyle yapalım, çünkü programın sonlarına doğru geliyoruz. Küçük yine bir hayal kuralım. Bir hayal daha kurmuştuk, şimdi bir tane daha kuralım. Çünkü radyoculuk hayal içidir. Karşınızda biri varmış gibi konuşursunuz. 18. yüzyılın başlarına gidelim. Yani 1700'lü yıllar. Bir taraf İstanbul, of, bir taraf Venedik. Bir yanda Osmanlı'da meşk geleneği, diğer yanda Avrupa barok müziği. İşte bu iki dünyanın birbirinden habersiz olduğunu düşünebilirsiniz ama değil. Çok haberliler. Çok biliyorlar birbirlerini. Bu konuyla ilgili yeni yazdığım kitapta örnekleriyle okuyacaksınız bunları. Çok biliyorlar. Özellikle sonrasında Lale Devri'nde. Bu müthiş biliniyor. Fakat sesler bazen insanlardan daha hızlı yolculuk ediyor. İşte onun için biliniyor. Yani elçiler melçilerden çok daha hızlı sesler. Kimi zaman birbirlerini hiç tanımayan kültürler aynı duygusal ihtiyaca cevap verdiğini görüyorsunuz. İki farklı coğrafyada. Hiç alakası olmayan coğrafyada. İşte bu orada insanın arayışını hızlandıran ne? Daha sıcak bir ses arıyor insan. Daha insani bir tını arıyor. Daha içten bir anlatım arıyor. Ve insanı anlatan bir şey arıyor. Kendini anlatan bir şey arıyor. Aşklarını, hasletlerini, özelliklerini, beklentilerini, kırgınlıklarını, yılgınlıklarını, umutlarını, hepsini anlatan bir şey arıyor. Bunun coğrafyası yok. Bayrağı yok. Sınırı yok. Ülkesi yok. Dili yok. Dini yok. Bu ortak. Siz buna evrensel diyorsunuz. Evrensel kelimesini ben sevmediğim için. Bu tamamen cihan şumul, yani dünyayı ilgilendiren, bütün dünya insanlığı ilgilendiren bir şey. Niye evrenseli sevmiyorsun? Onun karşılığı kainat şumuldur. Kainatın kaçta kaçına hakimsin? İnsanoğlu. O ayrı bir konu. Şimdi yine Vivaldi'ye kulak verelim. Yine Viola d'Amore için yazılmış bir eser. 540, ama bir fark var. Bu eserin yanında bir de lut var. Lut sazı var. Nedir? Lavta, lut, ut. Aynı aileden gelen doğucul bir Orta Doğu sazı, batıda kendini lut olarak ifade ediyor. Şimdi lut ve viola d'amor ikilisi var burada ve tabii Vivaldi.

Efendim geliyoruz geliyoruz dedik, geldik programımızın sonuna. Şimdi müzik tarihinin en ilginç taraflarından biri bazı çalgıların kaybolmamasıdır. Onlar bazen geri çekilirler, böyle yüzlerce yıl belki geride kalırlar ve sessiz kalırlar. Sonra bir gün yeniden keşfedilirler ve ortaya çıkarlar. İşte bugün dünyanın pek çok yerinde müzisyenler unutulmuş çalgıların artık peşine düşmeye başladı. Ne bileyim, belki teknoloji ilerledikçe oldu bu. İnsan kulağı bazen esirgeliyoruz dedik, geldik programımızın sonuna. Şimdi müzik tarihinin en ilginç taraflarından biri bazı çalgıların kaybolmamasıdır. Onlar bazen geri çekilirler, böyle yüzlerce yıl belki geride kalırlar ve sessiz kalırlar. Sonra bir gün yeniden keşfedilirler ve ortaya çıkarlar. İşte bugün dünyanın pek çok yerinde müzisyenler unutulmuş

doğmuş, birbirinden çok etkilenmiş. Daha doğrusu Osmanlı Türkiye'si topraklarında doğduktan sonra batıda yeniden şekillenmiş iki sıra dışı çalgının hikayesini dinledik. Biri İstanbul'un göğsünde taşındı, diğeri Avrupa'nın kalbinde yankılandı. Ama ikisi de aynı şeyi arıyor. Sesin içindeki neyi? Gerçeği. O gerçek ne? İnsan. Belki de bu yüzden yüzyıllar sonra bile bu sesler bize hiç yabancı gelmiyor. Sanki daha önce duymuşuz gibi, anne ninnisi gibi, değil mi? Efendim bir kilise ilahisi gibi, ezan gibi. Çok duymuşuz sanki biz bunu. Yaşamımızın içerisinde belki günde yani bir ömür boyunca belki binlerce kez duyduğumuz bir ses gibi geliyor. Hatırlıyor insan bu sesleri. Çünkü değişen çalgılar değil yalnızca, değişmeyen şeyler de var. Nedir o değişmeyen şeyler? İşte programımızın başından beri. Aslında Borusan Klasik Radyo'da yaptığım bütün programda 200'den fazla program olmuş. Hepsinde anlattığımız aynı şey. İnsanın duygusuna ve duygulanma ihtiyacına ne kadar cevap veriyorsunuz? Bu. Ve o insanı duygularıyla ve düşüncesiyle ne kadar örgütlüyorsunuz? O da diğer tarafı. İşte sanatın görevi bu. Değil mi? Yani bu kadar anlaşılabilir bir denklem. Ama biz... Başka bir konu bu tabii. Yıllarca saçma sapan sorularla meşgul edildik. İşte sanat onun için mi yapılır, bunun için mi yapılır? Ya Allah aşkına ya. Neyse, insanın duyguları var. Bu duyguları hafızayla baki, onunla canlanıyor ve ileriye bakıyor. Bu duyguları insana en yakışır şekilde, insan yaşamına en yakışır şekilde örgütleyen, birleştiren ama çok tekil olan bir eylem sanat. Ses aracılığıyla birbirine ulaşma şekli de müzik. Biz hep birbirimize ulaşalım, olmaz mı? Şimdi Hasan Esen'in Mahur'dan Rast'a geçen bir modülasyonunu, yani bir geçki taksimini dinleyeceğiz. Modülasyonlu improvizasyon dinleyeceğiz. İkisi de doğru. Biri farklı dilde, diğeri diğer başka bir dilde. Evet, bir geçiş taksimi, yine bu da sine keman ile çalınmış bir eser. Hepinize iyi haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalınız. Sinenizde sesler ve kalbinizde aşklarınız eksik.

to all of us. But we can save the earth from turning to dust.

0: Where are you, boy?
1: Hi.
0: Hey.
2: The lunatic is in my head. The lunatic.

Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Sebebini açıklayayım. Bilirsiniz, müzik seslerle yapılır. Notaların temsil ettiği seslerle. Bu notaların klasik batı müziğinde ya da genel olarak batı müziğinde do, re, mi, fa gibi adları vardır. Duymuşsunuzdur. Türk müziğinde ise çargah perdesi, neva perdesi, hüseyni perdesi gibi adları vardır. Türk müziğinde notalardan ziyade perdelerden söz ederiz. Arada teknik bir fark var ama aynı işi görüyorlar. Bunlar müziğin yapı taşları. Bu sesleri ben alfabenin harflerine benzetiyorum. Nasıl her dilin bir alfabesi varsa, her müzik türünün de bir ses alfabesi var. Türk müziğinin ses alfabesine perde sistemi diyoruz. Türk perde sistemi. Şimdi biz bu akşam burada çok sesli Türk müziği yapmak istiyoruz. Çok seslilikten söz edince ister istemez işin içine batı müziği giriyor. Çünkü biliyorsunuz çok seslilik Avrupa'da geliştirildi. Avrupa'ya has bir şey değil. Yeryüzünün pek çok kültüründe, geleneksel müzik türlerinde çeşitli seviyelerde çok seslilik var. Geleneksel Türk müziğinde de var. Ancak Avrupa'da bu öyle bir zirveye taşındı ki bütün dünya çok seslilik konusunda Avrupa'yı takip eder oldu. Ve bugün bütün dünyada çok sesli müzik Avrupa kökenli bir ses alfabesi olan eşit tamperemanlı sistemle yapılıyor. Biz müzisyenler kendi aramızda buna kısaca tampere sistem diyoruz. Bir Çinli ya da bir Hintli geleneksel müziğini çok seslendirmek istediği zaman eşit tamperemanlı sistem onun işini görüyor. Çünkü ortak sesler var. Hani alfabe benzetmesini yaptım ya, dikkatinizi çekelim. Yeryüzünde pek çok kültür, pek çok dil aynı alfabeyi kullanıyor. Latin alfabesi çok yaygın. Bizde de var, Avrupa'da da var. Ama ortak harflerimiz var. A'mız, B'miz, C'miz ortak. Ama her alfabenin arada birkaç özgün harfi de olabiliyor. Bizim alfabemizdeki I, yumuşak G, Ç, Anglo-Sakson Latin alfabesinde yok. Bunlar bize özgü harfler ve bize özgü sesler. Aynı şekilde bizim müziğimizde de, bizim ses alfabemizde de bize özgü bir takım sesler var. Tampere sistemde olmayan. Bu yüzden biz kendi müziğimizi, makam müziğimizi çok seslendirmeye kalktığımız zaman ya da çok sesli, makamsal, özgün bir eser yaratmaya kalktığımız zaman burada özel bir hassasiyet gerekiyor. Batı'da olup da bizde olmayan sesler nedir? Buna değinmeden önce hemen şu kısa parantezi açayım. Türk müziğinin, geleneksel Türk müziğinin sesleri en azından bir kısmı Batı ile ortak mıdır? Çok ince eleyip sık dokursak, 100 yıl önce Tamburi Cemil Bey'in kayıtlarını analiz edersek, arada bir sürü minik fark olduğunu görürüz. Hiçbir notanın tampere sistemle birebir uyuşmadığını görürüz. Ancak bunlar minik farklar. Türk ağası ile İtalyan ağası arasındaki fark gibi. Ama bizim segah perdemiz var. Eviç perdesi, hisar perdesi gibi bazı seslerimiz var ki bunlara yakından uzaktan benzeyen hiçbir ses yok Avrupa'nın tampere sisteminde. Biz bu seslerimize, bizim Ü'ye, I'ya, Ç'ye benzetebileceğimiz bu perdelerimize kendi aramızda komalı sesler diyoruz. Aslında yanlış bir terim ama alışmışız, kullanıyoruz. Peki, komalı seslerle çok müzik, çok sesli müzik yapılamaz mı? Yapılır. Yapılmaktadır da. Ancak bu akşam dinleyeceğiniz düzeyde değil. Yapılan örneklere baktığımız zaman genellikle ezgiyi Türk perde sistemini kullanan enstrümanların ya da ses sanatçılarının seslendirdiğini ve onlara batı sistemi kullanan diğer bazı çalgıların eşlik ettiğini görüyoruz. Ha, bu bir yöntemdir. Bu yöntemi kötülemek için söylemiyorum. Çoğu zaman mecbur kalıyoruz. Başka şansımız olmuyor. Benim de bu nitelikte çalışmalarım var. Tüm seslerin ezgi eşlik ayrımı yapmaksızın tüm çalgıların Türk alfabesiyle çok sesli müzik yapabilmesi için bütün o müzisyenlerin
hem Türk hem Batı sisteminde eğitim görmüş olması lazım. 30 yıl öncesine kadar bu nitelikte 30 müzisyeni bir araya getiremezdiniz. Çok nadirdi. Bugün bu akşam burada ilk defa yapılacak olan şey, bu kadar müzisyenin, her iki sisteme birden hakim bu kadar müzisyenin bir araya gelmiş olması. Bu benim için çok heyecan verici. Yoksa bütün seslerinde komalı seslerin kullanıldığı çok sesli eserler var. Ekrem Zeki Ün'den çok sevgili dostum Profesör Doktor Ozan Yarman'a kadar çeşitli değerli bestecilerimizin bu alanda çalışmaları var. Ancak bunlar nadide eserler. Genelde bu nitelikte müzisyenler az olduğu için küçük gruplar için yazılmış eserler ve çoğu zaman seslendirilemiyorlar. Çünkü o öyle müzisyenleri ara ki bulasın. Ben aradım. Çok aradım. Evet gençler, bu alkış size. Bu gençlerin kimisi İTÜ'den, kimisi Mimar Sinan'dan ve başka konservatuvarlardan mezun. Birçoğu İstanbul'dan, bir kısmı şehir dışından geldi. Kıbrıs'tan bile gelenler var. Bu değerli müzisyenler okulun kendilerine öğrettikleriyle uluslararası bir seviyeye çıkmış çok çalışkan müzisyenler. Bununla yetinmeyip kendi merakları üzerine hareket ederek farklı araştırmalara girerek daha da kendilerini geliştirmiş, okulun verdikleri bilgilerin üstüne başka şeyler ekleyerek zenginleşmişler. Ve bu akşam bugüne kadar hiçbir senfoni orkestrasının çalmadığı, çalamayacağı bir müzik çalacaklar. Bana gelince ben de onlar gibi hem Türk hem Batı sistemini bilen bir müzisyenim. Ancak enstrümanım buna müsait değil. Piyanoda komalı sesler yok. O yüzden bu akşam burada 4 ayrı piyano görüyorsunuz. Bir tanesi tampere akortlu, diğerleri komalı sesler içeriyor. Bunun için cefakar akordörüm Yavuz Berber'e çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok özel bir iş. Olağanüstü bir akordör gerektiriyor bu nazı çekmek için. Bu piyanolarda, şu 3 piyanoda bir takım tuşlara dokunduğunuz zaman normal bir piyanodan duymaya alışkın olduğunuz sesler değil de daha farklı sesler, komalı sesler çıkıyor. Herkesin elinde broşür var mı? Kitapçık. CRL'nin 2 aylık kitapçığı var. Yok mu bir takım? Herkeste yok. Peki, o zaman ben eserleri anons edeceğim. Birinci yarıda ilk çalacağımız eser Türk Rapsodisi. Yeni bestelemiş olduğum. Birbirine bağlı 5 bölümden oluşuyor. Arasız olarak yaklaşık yarım saat sürecek. Birinci yarı bu eserden ibaret. Saz semaisi ile başlıyor. Horon, ağırlama, zeybek, karşılama. Şimdi sizleri farklı makamlarımızı, farklı usullerimizi ve farklı yörelerimizi kapsayan A'dan Z'ye Türkçe, aynı zamanda çok sesli bir yurt gezisine çıkarıyoruz.